0: Yoksa alertas mı kısa bak.
1: Ay ay ay.
0: Miss me agar fi ak sun jëm. Dafa di yalla kenn mënu ci jox mo. Ñu ñu